0: sonra içeriye. Çırayın sonra bareng
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.